0: Herc Measy on the beat.
1: Really know this here for the city, nigga. Cool chains, plain James, and all that good stuff, man.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
1: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Türk Saat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu Türk Saat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. MHP lideri Bahçeli, mecliste kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak hukuki ve idari süreçlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, yasa yeni kapı açtı, herkes barış ve kardeşlik diliyle konuşmalıdır, dedi. CHP'den istifa eden tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni partiye katıldığını açıkladı. Yeni parti lideri Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki fezleke meclise ulaştı. Ahbap Derneği'nde Gazze için toplanan 1 milyon dolarlık altının olduğu kiralık kasadan ilaç çıktı. Aydın Kuyucak'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. CHP sözcüsü Sarı, Bolu, Gümüşhane, Hatay, Tokat ve Sakarya'ya yeni il başkan atadıklarını açıkladı. Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü, pilotun uçak düşmeden önce kendisini fırlatıp kurtulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Filistin lideri Abbas'la görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi, İsrail'e tepki gösterdi. Netanyahu çatışmadan nemalanıyor, dedi. Abbas da Gazze Filistin'in parçasıdır. Gazze'de devlet olamaz, Gazze'siz de devlet olmaz ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu organ bağışında 10 ayda 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu açıkladı. İstanbul'da Sarıyer, Kısırkaya, Şile, Beykoz ve Arnavutköy'de denize girmek yasaklandı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ün kontrolü bizde, artık İran sadece konuşuyor, eyleme geçemiyor, dedi. Pakistan kaynakları ise ABD ve İran'ın 60 günlük ateşkes süresini uzatmayı kabul ettiğini öne sürdü. İran'da bizim açımızdan ateşkesin başladığı bir tarih yok, dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok, açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump'ın sahibi olduğu Truth Social'da resmi hükümet duyurularına ücret karşılığında erken erişim sağlandığı iddia edildi, piyasaları etkileyebilecek devlet bilgilerinin aylık 100 bin dolara satıldığı öne sürüldü. ABD'de doğum yapmak isteyen yabancılara karşı görev gücü kuruldu. ABD doğum yapmak amacıyla seyahat etme uygulaması olarak nitelendirilen doğum turizmini sona erdirmek istiyor. Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına tanık oldu. Ayın güneşle dünyanın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer 2 dakikalık karanlığa büründü. Her yıl Temmuz sonunda başlayan ve Ağustos ayının 13'ünde zirve noktasına gelen Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den en net şekilde izlenebildiği dönem başladı. Dün gecede gökyüzünde görsel bir şölen vardı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: UEFA Süper Kupası'nda Aston Villa'yı 2-1 yenen Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Maça ise Aston Villa'nın 17 yaşındaki futbolcusu Maggio damga vurdu. Fenerbahçe'nin anlaştığı 33 yaşındaki Belçikalı forvet Lukaku İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Sırp santrafor Dušan Vlahović İstanbul'a geldi. Beşiktaş bu akşam Çekya kulübü Hrade Kralovi'yi konuk ediyor. Beşiktaş turu geçerse Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'le karşılaşacak.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Ümitsiz
1: hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Motorin Eylül'den itibaren kademeli olarak artacak. ABD-İran ateşkes anlaşması haberiyle altın yükseldi, petrol fiyatı geriledi. Turizmde Körfez'deki savaş nedeniyle doluluklarda %10 düşüş yaşandı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
8: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 10.

11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder. Keyifli dinlemeler dileriz. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz git müzik.

gizli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Mecliste kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak hukuki ve idari süreçlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, yasa yeni kapı açtı, herkes barış ve kardeşlik diliyle konuşmalıdır, dedi. CHP'den istifa eden tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni partiye katıldığını açıkladı. Yeni parti lideri Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki fezleke meclise ulaştı. Ahbap Derneği'nde Gazze için toplanan 1 milyon dolarlık altının olduğu kiralık kasadan ilaç çıktı. Aydın Kuyucak'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. CHP sözcüsü Sarı, Bolu, Gümüşhane, Hatay, Tokat ve Sakarya'ya yeni il başkanı atadıklarını açıkladı. Yalova'da P-16 eğitim uçağı düştü, pilotun uçak düşmeden önce kendisini fırlatıp kurtulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Filistin lideri Abbas'la görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi, İsrail'e tepki gösterdi. Netanyahu çatışmadan nemalanıyor, dedi. Abbas da Gazze Filistin'in parçasıdır. Gazze'de devlet olamaz, Gazze'sizde devlet olmaz ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu organ bağışında 10 ayda 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu açıkladı. İstanbul'da Sarıyer, Kısırkaya, Şile, Beykoz ve Arnavutköy'de denize girmek yasaklandı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ün kontrolü bizde, artık İran sadece konuşuyor, eyleme geçemiyor, dedi. Pakistan kaynakları ise ABD ve İran'ın 60 günlük ateşkes süresini uzatmayı kabul ettiğini öne sürdü. İran'da bizim açımızdan ateşkesin başladığı bir tarih yok, dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok, açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump'ın sahibi olduğu Truth Social'da resmi hükümet duyurularına ücret karşılığında erken erişim sağlandığı iddia edildi. Piyasaları etkileyebilecek devlet bilgilerinin aylık 100 bin dolara satıldığı öne sürüldü. ABD'de doğum yapmak isteyen yabancılara karşı görev gücü kuruldu. ABD doğum yapmak amacıyla seyahat etme uygulaması olarak nitelendirilen doğum turizmini sona erdirmek istiyor. Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına tanık oldu. Ayın güneşle dünyanın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer 2 dakikalık karanlığa büründü. Her yıl Temmuz sonunda başlayan ve Ağustos ayının 13'ünde zirve noktasına gelen Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den en net şekilde izlenebildiği dönem başladı. Dün gece de gökyüzünde görsel bir şölen vardı.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Motorin Eylül'den itibaren kademeli olarak artacak. ABD-İran ateşkes anlaşması haberiyle altın yükseldi, petrol fiyatı geriledi. Turizmde Körfez'deki savaş nedeniyle doluluklarda %10 düşüş yaşandı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
7: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
2: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Yazın sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz,

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pegasus mobil uygulamasında.
2: Reklamlar.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. MHP lideri Bahçeli, mecliste kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak hukuki ve idari süreçlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, yasa yeni kapı açtı, herkes barış ve kardeşlik diliyle konuşmalıdır, dedi. CHP'den istifa eden tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni partiye katıldığını açıkladı. Yeni parti lideri Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki fezleke meclise ulaştı. Ahbap Derneği'nde Gazze için toplanan 1 milyon dolarlık altının olduğu kiralık kasadan ilaç çıktı. Aydın Kuyucak'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. CHP sözcüsü Sarı, Bolu, Gümüşhane, Hatay, Tokat ve Sakarya'ya yeni il başkan atadıklarını açıkladı. Yalova'da P-16 eğitim uçağı düştü, pilotun uçak düşmeden önce kendisini fırlatıp kurtulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Filistin lideri Abbas'la görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi, İsrail'e tepki gösterdi. Netanyahu çatışmadan nemalanıyor, dedi. Abbas da Gazze Filistin'in parçasıdır. Gazze'de devlet olamaz, Gazze'sizde devlet olmaz ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu organ bağışında 10 ayda 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu açıkladı. İstanbul'da Sarıyer, Kısırkaya, Şile, Beykoz ve Arnavutköy'de denize girmek yasaklandı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ün kontrolü bizde, artık İran sadece konuşuyor, eyleme geçmektedir.

0: ve İran'ın 60 günlük ateşkes süresini uzatmayı kabul ettiğini öne sürdü. İran'da bizim açımızdan ateşkesin başladığı bir tarih yok, dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump'ın sahibi olduğu Truth Social'da resmi hükümet duyurularına ücret karşılığında erken erişim sağlandığı iddia edildi, piyasaları etkileyebilecek devlet bilgilerinin aylık 100 bin dolara satıldığı öne sürüldü. ABD'de doğum yapmak isteyen yabancılara karşı görev gücü kuruldu, ABD doğum yapmak amacıyla seyahat etme uygulaması olarak nitelendirilen doğum turizmini sona erdirmek istiyor. Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına tanık oldu. Ayın güneşle dünyanın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer 2 dakikalık karanlığa büründü. Her yıl Temmuz sonunda başlayan ve Ağustos ayının 13'ünde zirve noktasına gelen Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den en net şekilde izlenebildiği dönem başladı. Dün gece de gökyüzünde görsel bir şölen vardı.
1: Metro FM. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: UEFA Süper Kupası'nda Aston Villa'yı 2-1 yenen Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Maça ise Aston Villa'nın 17 yaşındaki futbolcusu Maggio damga vurdu. Fenerbahçe'nin anlaştığı 33 yaşındaki Belçikalı forvet Lukaku İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Sırp santrafor Dušan Vlahović İstanbul'a geldi. Beşiktaş bu akşam Çekya kulübü Hrade Kralove'yi konuk ediyor. Beşiktaş turu geçerse Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile karşılaşacak.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Motorin Eylül'den itibaren kademeli olarak artacak. ABD-İran ateşkes anlaşması haberiyle altın yükseldi, petrol fiyatı geriledi. Turizmde Körfez'deki savaş nedeniyle doluluklarda %10 düşüş yaşandı.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
7: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Hem otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

Biz halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: gelecek yeniden şekillendi. Reklamlar. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Rock the Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: gelecek yeniden şekillendi.
1: Reklamlar.
2: Bir hayalin peşinde, bir şövalyeninizin de. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi etkileyici bir sahne deneyimine davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 17 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. 22 Eylül Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 24 Eylül Antalya Açık Hava. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM. Metro FM'de

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: left, right, left, right, left, right, go. Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Reklamlar.
2: İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
3: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Motorin Eylül'den itibaren kademeli olarak artacak. ABD-İran Ateşkes Anlaşması haberiyle altın yükseldi, petrol fiyatı geriledi. Turizmde Körfez'deki savaş nedeniyle doluluklarda %10 düşüş yaşandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
7: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
1: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz Petrol.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.

0: Dirtöli bir...
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay.

0: Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil Budur hissi.
3: Right there, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. Right there, Gucci, the Prada.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Limitsiz. Metronet.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Motorin Eylül'den itibaren kademeli olarak artacak. ABD-İran Ateşkes Anlaşması haberiyle altın yükseldi, petrol fiyatı geriledi. Turizmde Körfez'deki savaş nedeniyle doluluklarda %10 düşüş yaşandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz,
7: Metro FM. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
8: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunun herkese merhaba, ben Cengiz. Güzel bir perşembe günü, günün ikinci bölümünden sonuna doğru yolculuğa ve partilemeye başladık bile. Imagine Angel ve Bad Times eşliğinde, ki bu şarkı son günlerin en çok merak edilen ve keşfedenlerin en çok sevdiklerinden bir tanesi. Bu güzel perşembe öğleden sonrasında BB Rexha ve Faithless'la Metro Online yoluna devam ediyor ve hızını alıyor. New Religion, iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

sonbaharda sayılı günleri yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Tatilin keyfini çıkartanlara kolay gelsin. Artık ofislere kapanıp yoğun iş temposuyla bir sonraki yazı bekleyenlere de kolaylıklar diliyoruz. Metro FM her nerede olursanız olun bu harika ritimler ve melodilerle bulunduğunuz mekanı, anı, dakikaları güzelleştirmeye devam ediyor. Fat Fafi bu konuda bize yardımcı olacak önümüzdeki iki dakika.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hiç müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Bu hafta bir yeni şarkı daha. Günün hit adayını dinliyorsunuz. Victoria ve Slick için oylar, yorumlar bekleniyor Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Benim şarkıyı orada bulabilir. Oylamaya Story bölümünden hemen katılabilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz
1: hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: fırsatı kaçırmayın.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda güzel bir perşembe günü ve biz ikinci bölümünden sona doğru David Guetta ve BB Rex'le eşliğinde gidiyorduk. Say My Name dinliyorduk. Karşımızda Hasan Çankaya'nın istek şarkısı çıktı. David Guetta'ya rakip olacak çok önemli isimlerden biri gibi gözüküyor son günlerde. Ujel, Utranate, Moving to the Sun, Hasan Se-

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online

0: Kayaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz. Get music.

0: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Peel Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti.

0: Bu hafta da yepyeni şarkılarla tanıştırdım sizleri. Günün yenisi, aynı zamanda haftanın dördüncü yeni hit adayı Big Tony ve Slick için yorumlarınızı bekliyorum. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabiliyorsunuz. Gelmişken beni takip etmeyi de unutmayın.
1: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

Patronline'de Cengiz Radyo'nda 13 Ağustos günün tarihi, doğum günü partisi için bir araya geldik. Günün şanslı doğum günü çocuğu Cengiz Bayrak yeni yaşını kutluyor ve biz de bu güzel şarkıyla onun yeni yaş partisine katılıyoruz. Daneler mi Cengiz senin için radyonda? İyi ki doğdun, harika bir yıl.

0: sonuna bekliyor.
1: Reklamlar.
0: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda Metro FM'in zirvesine koşar adım giden Keçer'in single'ı Good Gang'ı geride bırakıyor. Metro FM TR Instagram adresinden bize istek şarkısını gönderen Tuna Yacar'ın isteğini dile geçmişten muhteşem bir şarkıyı hatırlıyoruz.

0: Reklamlar. Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Motorin Eylül'den itibaren kademeli olarak artacak. ABD-İran Ateşkes Anlaşması haberiyle altın yükseldi, petrol fiyatı geriledi. Turizmde Körfez'deki savaş nedeniyle doluluklarda %10 düşüş yaşandı. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Always Metro, Metro. Forever
3: Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Reklamlar. Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
3: Ride the Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride the Gucci, the Prada.

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda bizim özel şarkılarımızdan biriydi. Macchiato ve Gucci. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkılar bana ulaştı. Ve saatin şanslı ismi Eşref Çakır'ın favorisi aralarından çıktı geldi. Alex Warren burada. Ordinary.

Müzik devam ediyor. Harika bir perşembe günü ve günün bu kadar harika olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu müthiş şarkı. Bana sorarsanız Snoop Dogg ve David Guetta Sweat'le ortalığı ayağa kaldırdı. Hemen arkasından Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığıyla keşfettiğiniz o güzel şarkı Alex Cooper ve Olivia Adams'tan geliyor. Shakira, Hips Don't Lie sample'ları da eşlik ediyor. Brand New Day.

0: Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz git müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

eski şarkıların yeni baştan hit olduğu günlerden geçiyoruz. Onlardan bir tanesi de Saklı Halden geldi. Loka People geldi ve bizim içine gitme zamanı geldi. Ben Cengiz. 14'ten bu yana Metro Online'la radyonuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur. Geride bıraktığımız dakikalar az sonra Arkın Çelik Around the World eşliğine geliyor ve gününüzün son bölümünde ve dönüş yolculuğumuza Metro FM'in harika şarkılarıyla eşlik ediyor. Görüşmek üzere.

0: Reklamlar. İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing'in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Motorin Eylül'den itibaren kademeli olarak artacak. ABD-İran Ateşkes Anlaşması haberiyle altın yükseldi, petrol fiyatı geriledi. Turizmde Körfez'deki savaş nedeniyle doluluklarda %10 düşüş yaşandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
7: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
1: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
1: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
1: Let's go!
9: Hadi başlayalım.

takvimlerde 13 Ağustos Uluslararası Solaklar Günü. Dünyada her 10 kişiden biri solak. Araştırmalara göre ise müzisyenlerde ve yaratıcı endüstrilerde bu oran ortalamanın üzerinde. Örneğin Hendrix sahil gitarını ters çevirirdi. McCartney'nin melodileri hep soldan geldi. Demek ki müzikte yanlış el yok. Alışılmamış taraf var. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Erkan. Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Türkiye'nin en büyük ses platformu, ücretsiz Karnaval FM dijital ses kalitesiyle ya da FM frekansında radyonun nostaljisiyle saat 19'a dek senin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Dünyanın en çok dinlenen single'ları arka arkaya radyonuzda. İlk durağımız Jamaika'ydı. Aynı Kamoze'nin na na na na na bölümü bir kazaydı. 1965'te başka bir grubun solisti sözleri unutunca uyduruldu. Kamoze 37 yaşında o kazayı Amerika'nın bir numarasına taşıdı. Şarkıyı da Robert Altman'ın moda filmi dünyaya duyurdu. Here Comes the Odd Stepper böylece geldi ve geçti. Deliliye Metiye ile devam ediyoruz. Sadece indirmelerle İngiltere'nin bir numarasına çıkan ilk şarkı. 9 hafta zirvede kaldıktan sonra bilerek raftan çekildi. Bıkmadan güzel hatırlayın diye dendi ama asıl neden downloadları daha fazla tanıtmaktı. Deli dediklerinin çoğu sadece herkesten önce görenler oluyor. Metro FM'de Limitless Hit Müzik, Niles Barkley ile radyonuzda. CeeLo Green vokalleriyle.

Spider'ın karanlık davetine sosyal medya kendi ritüelini ekledi. Bitkin halden kendine gelme videoları bu şarkıyla açılıyor artık. Parça Amerika'da dans albümlerinin listesinde bir numara olan albümün motor parçası. Toparlamak için bazen tek gereken şey doğru şarkı olabiliyor yani. Dance Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki hikaye Instagram'dan çıktı. Rumen prodüktör DJ Goja'nın viral parçasını Jason Derulo internete duyup mesaj attı. 2 hafta içinde ise resmi versiyonunu birlikte çıkardılar. Letwin'li Paris klibi de cabası. Goja'nın itirafı ise çok net. Yapıyı çocuk şarkısı gibi kurdum akılda kalsın diye. Basit olan bazen akılda kalıyor işte. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Michiko Metro FM'de.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
2: Around the world. Devam ediyoruz.

Dünyanın dört bir yanı aynı resmin içinde. Fransız bir DJ, bir pop yıldızı, bir reggaeton devi ve bir rap kraliçesi. Cardi B bu parçayla Spotify'ın global listesinde bir numarayı gören ilk kadın rapçi oldu. Dördü ilk kez 2019 yılında Coachella sahnesinde bir araya geldi ve DJ Snake'in Taki Taki'si Around the World'de Metro FM'deydi. Fransızca attan devam ama bu kez Brüksel'den Stromae. Görünüşte parti parçası, aslında dertlerden kaçış şarkısı. Türkiye dahil 19 ülkede bir numaraya çıktı. Kanye West bile kendi remixini yaptı. Sanırım dans çoğu zaman çözümün değil, rahatlama durağındaki nefesin adı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Alors on danse radyonuzda.

Şekerci dükkanının raflarını bu akşam funk bassları dolduruyor. 2005'te Amerika'da 9 hafta bir numarada kalan 50 Cent klasiğini yapay zekanın funk yorumuyla dinlediniz. Sokağın en sert sesi bile groove'a itiraz edemez. Candy Shop, Around the World'de bambaşka bir kılıkla radyonuzdaydı. Fas doğumlu Karim Karbouş yani French Montana. Unutulmaz klibini Uganda'da bir çocuk dans ekibiyle birlikte çekti ve Triplets Ghetto Kids ekibinin neşesi şarkıyı taşıdı. Montana'da çekimin ardından 100 bin dolarlık bir bağışla sağlık merkezinin kapılarını açtı. Bu şarkıyla elmas sertifikaya ulaşan ilk Afrika doğumlu sanatçı oldu. İyilik de melodi gibi yayıldıkça büyüyor. Metro FM'de Limitless Hit Music, French Montana single ile radyonuzda. Unforgettable.

0: Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Kolombiyalı J Balvin'in dünyaya açılan ilk hiti bize hiç de yabancı değil. Parça o dönem Türkiye'nin bir numarasına kadar çıktı. Adı Sakin Ol dese de temposu hiç sakin değil. Reggaeton'un bugünkü devinin ilk adımı Tranquila. Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Kesha bu şarkıyı yazdığında P. Diddy gibi uyandım dizesini yazdığı gün Diddy resmen stüdyoya girmişti ve sonrasında neden olduğunu çok iyi artık öğrendik. Parçaya kendi sesini ekledi. 18 yaşında yazdığı parça Amerika'da 9 hafta bir numarada kaldı. 10 yılın ilk zirvesi oldu. Bugünlerde kendi şirketiyle, kendi kurallarıyla yeniden liselerde. Bazı satırlar şakayla karışık gerçekleri ortaya koyuyor ve kariyerleri tam anlamıyla inşa ediyor. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha TikTok, Metro FM'de. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: UEFA Süper Kupası'nda Aston Villa'yı 2-1 yenen Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Maça ise Aston Villa'nın 17 yaşındaki futbolcusu Maggio damga vurdu. Fenerbahçe'nin anlaştığı 33 yaşındaki Belçikalı forvet Lukaku İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Sırp santrafor Dušan Vlahović İstanbul'a geldi. Beşiktaş bu akşam Çekya kulübü Hrade Kralove'yi konuk ediyor. Beşiktaş turu geçerse Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'le karşılaşacak.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Motorin Eylül'den itibaren kademeli olarak artacak. ABD-İran ateşkes anlaşması haberiyle altın yükseldi, petrol fiyatı geriledi. Turizmde Körfez'deki savaş nedeniyle doluluklarda %10 düşüş yaşandı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
10: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
10: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
10: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
9: Devam ediyoruz.
12: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
13: What?

bir numaraya çıkan ilk isimler olmayı başardı. Nakaratdaki ses Wands'a ait. Aslında ellerinde bir yazılım test mühendisiydi. Hit bitince işine geri döndü. Thrift Shop Around the World'de Metro FM'deydi. Şimdi tablo netleşsin. Bir tarafta dev plak şirketlerinden bağımsız kalabilmek için her şeyini ortaya koyan Seattle'lı Macklemore, diğer tarafta ise kölen olmak istiyorum diye haykıran Romalı Maneskin. Özgürlüğün de teslimiyetin de sahnede karşılığı tabii ki var. Seçim tamamen dinleyene kalıyor. Eurovision'ı başka bir şarkıyla kazanan grubun bu marşına Iggy Pop bile vokalleriyle eklendi. I Wanna Be Your Slave, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Metro FM'desiniz. Limitsiz hit müzik. I wanna be-

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

pasaportu damgalı. 1953'te Meksika'da doğdu. Dean Martin'le İngilizce öğrendi. 1999'da iki İngiliz prodüktörün elinde dans parçasına dönüşüp Yeni Zelanda'nın bir numarasına kadar ulaştı. Yani dünyanın her iki tarafını da tamamen ele geçirmiş oldu. Rosemary Clooney'nin vokalini izin çıkmayınca şarkı baştan söyletmek zorunda kaldı. 46 yıl gezen melodi sanırım yorulmayı bilmiyor. Mucho Mambo, Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki ortaklıksa bir Instagram mesajıyla başlayan bir başka parça. Jonas Blue, Brezilyalı Maliv'i bir DJ setinde duydu ve kendisine mesaj gönderdi. Maliv o sırada müziği bırakmanın eşiğindeydi. Ortak parçaları Beatport'un bir numarasına kadar çıktı. Hatta Metro FM'de de zirveyi gördü. Jonas'ın doğum gününde piyasaya çıkan, vazgeçmeye en yakın olduğunuz anda, çoğu zaman o breakthrough dediğimiz, kapıyı aşmanın eşiğinde olduğunuzu hatırlamanız gereken parça. Edge of Desire, Metro FM'de.

0: at. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

İtalyan üçlü Medusa. English Good Boys'la bu şarkıyı az kalsın çöpe atıyormuş. Kurtaransa Talkbox'ta doğaçlama söylenen o meşhur Da Da Da melodisi. Parça İngiltere'de 2 numaraya kadar çıktı. Grammy adayı olduğu milyar dinlenmeyi geçti. Çöpün kenarından dönen şarkılar herhalde en sevilenler oluyor. Piece of Your Heart'ı Around the World'de dinlediniz. Sıradaki keşif hikayesi ise bizim taraftan. Mahmut Orhan şarkılarını internete yükleyen Sena Şener'i SoundCloud'da buldu. Feel piyasaya çıktığında Sena henüz 17 yaşındaydı. İki Türk imza dünya listelerini tam anlamıyla ele geçirdi. Yetenek nerede saklanırsa saklansın, kulak işte onu keşfediyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha, gurur parçamız Feel Metro FM'de.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

Timbaland stüdyodan çıkmak üzereyken klavyeye rastgele bastığında çıkan bu altı notalık Punjab Tune bir riffi, Missy Elliott'ın elinde çığır açan bir şarkıya dönüştü. Rolling Stone bu parçayı 21. yüzyılın en iyi şarkısı ilan etti. Grammy zaten çoktan gelmişti. Yorgun akıl bazen en taze fikirleri verebiliyor. Get Your Freak On, Around the World'de Metro FM'deydi. Enstrüman turumuz Punjab'tan Meksika'ya uzansın. Los Angeles'lı Delinquent Habits, mariachi trompetini rap'in altına yerleştirdiğinde ilk hitlerindeki o boru sesi, T, A&M'in bastığı ilk plak The Lonely Bull'dan geliyordu. Şimdi ise Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, Metro FM'de. Return of

0: Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.

Arzudan arınmak isteyenlerin marşı Gala'nın Aşkımın Parası Yok Ama inancı Sağlam dediği 90'lar klasiği Fransa ve Belçika'da bir numaraya oturmuştu. Yıllar sonra futbol tribünleri şarkıyı kendine marş yaptı. İtalyan şarkıcı bugün Brooklyn'de kendi bağımsız plak şirketiyle müzik üretmeye devam ediyor. Şarkı haklı. İstek azaldıkça hafifliyoruz. Çünkü gerçek zenginlik ihtiyacın olmaması. Freed from Desire, Around the World'de Metro FM'deyiz. Vedayı tarihin derinliğinden gelen bir sesle yapalım. Geta'nın parçasındaki ona kadar 1948'de bir Mississippi hapishanesinde kaydedilen Rosie adlı bir iş şarkısı. Bibi Rexha'nın söylediği hooksa başta kredisizdi ama Rexha mücadelesini kazandı ve adını künyeye yazdırdı. Emeğin sesi demek ki bir gün mutlaka duyuluyor. Bugünkü tur tamamlandı. Ben bu durak deniyorum yayın sizinle devam edecek. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla 2 saat geçirdik. Yarın hafta içinin son yolculuğunda saat 17 itibariyle aynı frekansla bir araya gelelim. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik. Hey Mama. Yeah.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İklimsa. Reklamlar.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Motorin Eylül'den itibaren kademeli olarak artacak. ABD-İran ateşkes anlaşması haberiyle altın yükseldi, petrol fiyatı geriledi. Turizmde Körfez'deki savaş nedeniyle doluluklarda %10 düşüş yaşandı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: ve Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklamlar.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: UEFA Süper Kupası'nda Aston Villa'yı 2-1 yenen Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Maça ise Aston Villa'nın 17 yaşındaki futbolcusu Maggio damga vurdu. Fenerbahçe'nin anlaştığı 33 yaşındaki Belçikalı forvet Lukaku İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Sırp santrafor Dušan Vlahović İstanbul'a geldi. Beşiktaş bu akşam Çekya kulübü Hrade Kralove'yi konuk ediyor. Beşiktaş turu geçerse Avrupa Ligi playoff turunda Litvanya temsilcisi Kavno Žalgiris ile karşılaşacak.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
6: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
1: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkı.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
1: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: hürmetinin korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM.
2: Yeah. Nah.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: limittir Metro FM'desi. Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz.
2: Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz,

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Just feel the music on your favorite radio station, Metro FM.

0: around the world.
1: Karnaval FM dijital ses kalitesiyle
0: dünyanın her yerinde.
2: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
0: Metro FM.

dinleyicilerimiz. TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
1: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Yabancı Müzik Radyosu Metro FM.
1: Ay.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay.